Herzlich willkommen hier bei Radio ATA. Jetzt hören Sie die türkische Sendung auf Kanal K. Ve saat 19'u gösterirken Radyo ATA stüdyolarında Kanal K'da sizlerle ben Yasmin Gülener bir saat boyunca beraberiz sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz bu akşamki yayınıma. Her zamanki gibi tabii dop dolu müzikler olacak. Hareketli birazcık, zaman zaman birazcık daha böyle bir yavaşlatabileceğim bir şarkılar olabilir. Sevgili dinleyiciler, bugün konumuz çok önemli. Herkes muzdarip olduğu bu sıcaklardan mutlaka etkilendiği bir dönem yaşamıştır bu sene İsviçre'de. Dolayısıyla İsviçre'de bu sıcakların karşıtın veya sıcaklar sebebiyetini, aynı zamanda da kuraklığa sebep olan sıcaklığının yapılan önlemleri veya öngörülen önlemleri beraber inceleyeceğiz ve burada araştıracağız ve sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Evvela bizimle katılmak isteyip de söyleşimize ister telefonda ister WhatsApp'tan mesajlar atabilirsiniz tabii ki sevgili dinleyiciler. Telefon numaraları zaten her zamanki olduğu gibi. Oradan ulaşma imkanınız var. Bizim 062-834-9080 062-834-9080. Onun haricinde benim kendi kişisel paylaşım sayfamda veya yani sosyal medyada veya Radyo ATA'nın kendi paylaşım sayfasında da bizlere mesajlar atıp oradan da okuyabilirim. Şimdi sıcaklar tam gaz. Bugün 37,5 yaptı. Bilmem sizlerde neydi ama burada Kanton Aargau'da şiddetli bir şekilde, yani ciddi bir şekilde sıcak vardı. Dolayısıyla bu sıcaklara dayanmak kolay değil. Özellikle gençler için sorun değildi ama daha böyle yaşı olanlar veya rahatsızlığı bulunan insanlar için gerçekten dayanılır gibi değil. Dolayısıyla bunun da siz söyleyin, hani haddinden gelecek olan yasamalar olacak İsviçre'de ve alınmaya başlandı zaten. O yüzden onları birazdan inceleyeceğiz. Sıradaki parçayı diyorum, Can Bonomo'dan ve Demet Evgar'dan dinleyeceğiz. Rüyamda buluttum biraz havalan yağmuru ümit ederekten, rüyamda buluttum diyerekten Can Bonomo'yu ve Demet Evgar'ı dinleyeceğiz. Can Bonomo'yu mutlaka hatırlarsınız, bir ara Eurovision yarışmasına katılmıştı ve birincilikle kazanamadıydı ama çok başarılı bir sanatçımız. Demet Evgar da sanatçımızla beraber çok güzel seslendirmiş. Hep beraber dinliyoruz Rüyamda Buluttum. Ondan sonrasını tekrar gene buradayız.

Rüyamda buluttum diyerekten gerçekten çok güzel bir parça ve bizim programımıza çok da uyuyor, biliyor musunuz? Çünkü gerçekten buluta hasret kaldık desek gerçekten yeridir. Muhtemelen İsviçre'de Mayıs'tan bu yana, hatta Nisan'da bile böyle zaman zaman bir dönemler yaşadık. Bu sıcaklıkları uğraşıyoruz ama özellikle Mayıs'ta. Size birkaç somut rakamlar vereyim. Biliyorsunuz bu sıcak günler ve ne derler, 25 derecenin altına düşmeyen veya 22 derecenin altına düşmeyen geceleri çok fazla yoğunlaşma başladı İsviçre'de bu sene. 2003 yılında böyle bir sıcaklık yaşamıştık, fakat bir kuraklık yaşamamıştık bu kadar. İlk defa İsviçre'nin tarihinde ve Avrupa'nın tarihinde, bu da çok önemli, bir kuraklık yaşanıyor. Yani sıcaktan bir yana aynı zamanda da bir kuraklık mevcut. Bu kuraklık hepimizin başını ağrıtıyor. Dolayısıyla bu sıcak günlere böyle bir bakalım dedim. Mayıs ayında başlamıştı zaten her şey. Mayıs'ın ikinci ortasından sonra, ikinci bölümünde yaklaşık bir bakayım hemen size söyleyeyim mesela. Bizim burada bazı çok önemli bir rakam. 25 Mayıs'ta mesela 31 derece yaşamışız gündüzliğin. Geceliğinde ilk sıcak geceliği, gece ilk sıcak geceyi, pardon dilim sürçtü, 28 Mayıs'ta da Ticino'da, Locarno'da yaşamışız mesela Mayıs'ta. Onun sonrasında akıbetinde Haziran ayında mesela Ticino'da kalacak olursak, Locarno çok iyi bir rakam bence, ikinci hafta dönemlerinden itibaren, yani 19 Haziran demiş burada, 32.2 olmuş geceleri. Mesela 22.5 derecenin altına düşmemiş o dönemlerde. Bazıları bakıyorum o döneme, bazıları yanmış, kavrulmuş sevgili dinleyiciler. En çok derece kaç derece yapmış biliyor musunuz? Bazıları 20 Haziran'da 35.3 derece, yani 35 derece görmüş. Geceliğinde 25 derece yapmış sevgili dinleyiciler. Yani şaşırtıcı bir olay. 25 derece yapmış. Yani bu rakamlara bakacak, bir de Haziran dedik. Şimdi bir dakika, aynı şeyde sonra Temmuz'da devam ediyor. Yani aslında Mayıs'ta bir başlamış oluyor. Mayıs'ta bir iki hafta dolu dolu bir sıcak görüyoruz burada. Yani 30 ve üstü sıcaklar yaşanıyor. Hatta bir ara Basel ve Lugano tarafları 38'leri görüyor. Sonra Haziran'da Basel ve bakıyorum şimdi Neuchâtel, ne demiş? Evian'la Valis oraları, Locarno, bir de ne demiş burada? Cadenazzo demiş. Magadino, Biasca, o tarafları. Orası bile yani 38 derece görmüş sevgili dinleyiciler. Özellikle Basel gerçekten felaket kavrulmuş. Temmuz'a bakacak olursam komple, hemen hemen komple bütün Temmuz tüm İsviçre çapında, yani dağlık araziler aynı zamanda, hepsi en az 27 dereceymiş, en çok 42 dereceymiş. Yani bazı 42 derece görmüş sevgili dinleyiciler. 42 derece bize şaka gibi geliyor. Yani özellikle bakıyorum, yani şimdi mesela Haziran'ın, Temmuz'un sonunda Ağustos'un geçişini 39.7 derece görmüş Binningen, yani Binningen, Basel'ın girişi biliyorsunuz. Veya Biasca, Ticino, orası bile 38.5 görmüş, sonra 42 olmuş, maşallah gidiyor burası yani. Diyeceğim bu ki Ağustos'un, mesela Ağustos'un girişinde demiş 12 Ağustos, Locarno'da 36.3 derece gösteriyor gündüz şıkkı, gündüzlüğün, geceliğin 24 derece gösteriyor. Yani Tropennacht dediğimiz aşırı sıcak olup hani böyle rahat uyuyamadığınız dönem. Basel'da mesela kıyaslayacak olursak 4 Ağustos'ta 37.8 derece yapmış, o aynı gece yapmış 20 derece sevgili dinleyiciler, 21 derece. Yani bunlar 149 tane ölçüm noktasında. İsviçre'de genelde 149 tane istasyon var böyle. İklimin
derecesini, havanın derecesini, ısısını ölçen Meteosvis'ten bu ara bulabilirsiniz bu bilgileri. Hepsi sayfalarında www.meteosvis.ch diye bakabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Gerçekten çok ilginç. Gördükçe de korkunç bir manzara. Yani sıcaktan şikayetçi olduğumuz için değil tabii ki, ama İsviçre'ye yakışmayan bir sıcak, açıkçası öyle söyleyeyim. İsviçre'miz daima bilirsiniz yaz ayları zaman zaman kar yağdığını ben hatırlarım. Yani özellikle Haziran başında kar yağdığını, atıştırdığını ben biliyorum. Veya Mayıs'ta kar gördüğümüzü biliyorum. Değişik değişik hava dönemlerine geçmiş oluyoruz. Yağmur günlerine gelecek olursak burada da 2026'da dediğim gibi şu ana kadar kayıda alınmış, yani rakamsal olarak İsviçre'nin kayıda alınmış tarihsel olarak ilk kez bu kadar bir yağmursuzluk yaşıyoruz veya az yağmur dağılımı var. Mesela Ocak ayında bu sene sadece 24 milimetre yağmur yağmış, normali ise 60 milimetre, yani neredeyse dörtte biri yağmış. Nisan'da da çok fazlasıyla kurak ve sıcak, güneşli, dolayısıyla orada da %20 daha az yağmur varmış. Genelde bahar ayı diyor. Engadin bölümü biliyorsunuz, Graubünden tarafı çok dağlık bir arazi, yüksek dağlar mevcut, ovalarda çokça orman var, ona rağmen orası da bu saate kadar rekor kırmış ve en az yağmura tabi kalmışlar. Işığı da kapatalım burada. Haziran ve Temmuz ayı için ise ortalama tüm İsviçre'de ortalama sadece 170 milimetre tüm İsviçre ortalama yağmış. Normalde bunun 10 katı yağması gerekiyormuş. Bütün İsviçre rakamı için konuşuyoruz burada. Dolayısıyla en büyük farkındalık noktası olan konu hangisi biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Özellikle dağlık arazi olmayan bu Mittelland, yani İsviçre'nin ortası, özellikle Kanton Aargau olarak bunları size söylüyoruz. Yağmur dağılımı, hani toplamı olarak okey idare eder ama halen yetersiz. Daha çok yağmurun daimi yağmur değil, şiddetli aşırı yağmur, gök gürültüsüyle beraber hızlı bir şekilde düşen bir yağmur ama düzenli olarak düşen bir yağmur değil. Dolayısıyla çok fazla kuraklık biliyorsunuz toprağı çok kurutuyor. Dolayısıyla düşen yağmur da o toprak yağmuru ememiyor ve dolayısıyla üstten akıp gidiyor. Ve bunun ölçümlerini de Meteosvis'ten gene bakma imkanınız var tabii ki. Şimdi bunlar asıl olanlar, bütün buzulların hemen hemen çoğu eridiğini veya hemen hemen hiç kalmadığını, kısmen yok olduğunu, Mortarach Gletscher mesela %40 gerilemiş gene bu sene. Neredeyse diyorlar bu gidişatla 2030'a orada bir buzul kalmayacağını diyorlar ki Mortarach Gletscher en büyük gletscherlerden, yani en büyük buzullardan bir tanesi İsviçre'de. Şimdi neden bunu şöyle söyleyeyim, neden bunu ben konu olarak seçtim? Yani meteorolog falan değilim tabii ki, kimyacı olduğum için, ama ilgimi çekiyor. Çünkü bir sürü bunun kompleks bir dünyamız olduğu için susuz ve susuz bir dünya olmaz. Yani su olmayan yerde yiyecek olmaz. Yiyecek olmayan yerde yeterince insan huzurlu olmaz. Dolayısıyla bunlar bir türlü sıkıntılara sebep olacak ve olmaya başladı bile. Oraya değinmeden bir müzik arası verelim diyorum. Yeni bir parça biliyorum. Şu an bayağı bir gündemde. Sebebiyetini ben anlamadım çünkü aynı yorumda düşünmüyorum. Mabel Matiz'den dinleyelim, Halleylim diyor. Çünkü bilmiyorum, bir müsteşenlik dinliyor ama ben onu öyle görmüyorum. Ben orada daha çok farklı bir mesaj alıyorum. Ama neyse, orası benim, bana kalsın çünkü hiç öyle o şekilde algılamadığım için. İlginç, insanların akılları nereye çalışıyor bence. Neyse, Halleylim diyorum, Mabel Matiz sizlerle. Çalarsa tabii. Evet, buyurun.

Evet sevgili dinleyiciler, ne diyorsunuz? Hale İlim, Mabel Matiz. Bu aralar bayağı gündemde olan bir parça sevgili dinleyiciler. Bence hiç o şekilde anlaşılır gibi değil. Yani sonuçta ben burada bir kadın üzerine paylaşılmamazlık görüyorum açıkçası, ama neyse, burada herkes kendi görüşünü savunur. Evet sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz İsviçre'nin sıcakları ve kuraklıklarını hakkında konuşuyoruz. Bu arada Gönül ablaya buradan selamlar. İstanbul'a selamlar. İstanbul'dasın zannedersem. Bu arada live stream'i de açtım benim radyo atanım. Biliyorsunuz 20'şer dakika falan öyle bir süre oluyor. Fazla attım mı müzik zaten hemen tak diye bize atıyorlar. O yüzden konuşmayı daha çok tercih ediyorum sevgili dinleyiciler. Önemli değil. Şimdi dedik ya sıcaklar vardı. Bu İsviçre'nin bu sıcaklıkları büyük sıkıntıları sebep oluyor. Bu sene bilmem pazarları giden oldu mu İsviçre'de veya Migros'ta veya işte Migros diyormuş, adını sen reklam yaptığım değil, süpermarketlere gittiğinizde aldığınız sebzelerin, meyvelerin şekilleri biraz farklı geliyor elinize. Sanki böyle bir daha bir buruşuk, daha bir dolgun. Çünkü susuzluk yaşıyoruz. Yani bir kuraklık var İsviçre'de. Bu kuraklık büyük bir sıkıntı. Çünkü yerde bulunan mevcut menba suları ve diğer akarsularından gelen su kaynaklarımız geri çekilmekte, azalmakta İsviçre'de. Ve çiftçiler tabii ki tarlada bulunan sebzelerini, meyvelerini, artık bütün işte zirai ne kullanıyorlarsa, ne ektilerse, ne biçmek istiyorlarsa sulamaya gerekiyor. O sulayı da sularken de bir yerden o su kaynakları alınıyor. Yani inanın, dündü galiba Zürih'teydim ve gölün belirli bir vapur seferlerini, küçük vapurlar var biliyorsunuz bizim Zürih gölünde, kalkmamaya karar alınmış. Yani kapatmışlar. Bazı yerleri bile suya girilmemesini rica ediliyor. Göle yani girilmemesini rica ediliyor. Bazı burada da Kanton Argav'da, bazı göllerde de aynı rica mevcut. Çünkü denizler diyeceğim, nehirlerde ve göllerde sular azaldığı için balıklar çok sıkıntı çekiyor. Balıklara da rahatsızlık olmaması için, daha çok strese girmemesi için insanların ve gemilerin gezinmemesi, yüzmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bir yasak geldi orada. Bazı havuzlar kapatıldı kantonda. Sadece Argav'da değil, ama özellikle Argav bayağı bir çekiyor. Yani bunun bir şakası bir yana, Kanton Argav en kuraklık çeken bölgelerden, eyaletlerden bir tanesi. Şimdi bu devamlılık sürecinde olan kuraklık ve sıcak ortamı federal hükümeti tabii ki harekete geçirme mecburiyetinde tuttu. Dolayısıyla şu an çiftçilikle uğraşanlar veya işte büyükbaş veya küçükbaş hayvancılıkla uğraşanlara yardım paketleri derken, yani uçaktan atılan paket değil, maddi anlamda direkt ödemeleri yapmaları karar alınmış. Dolayısıyla çiftçi kimliğinde bürünen ve bunun gibi tanımlamasını olanlara para yardımı yapılıyor ki o parayla yem almaları için. Çünkü şu an saman eksikliği yaşıyoruz. Kuraklıktan dolayısıyla yeterince saman oluşmadı. Oluşan saman kısmen yandı. Bir de bu da var. Yangınlarımız var biliyorsunuz. Bunun için de direkt ödemeler yapmaya karar verdiler. Sadece ama sadece kuraklıktan dolayısıyla tespit edilen bölgelere ve yemlik çıkaramayanlar, yani mesela yaylaya çıkarılan inekler veya kuzular, işte koyunlar, neyse artık çıkarılan hayvanlar çim olmadığı için yaylada kuraklıktan dolayısıyla ek yem vermelerinde gerekiyor. Bu ek yem verdikleri şu anda kışa hazırlık için yaptıkları samanı veriyorlar. Yani kışa yemleri yok açıkçası. Çiftçiler o yüzden bundan dolayısıyla hayvanlarını kesmeye, kasaba göndermeye, kesmeye yani onu öngörüyorlar ve yapmaya başladılar. Başka neler yapılıyor? Aynı zamanda da mevcut olan su
yavaşlatma projesi var. Belediyeler bunun içine dahil katıldı. Kantonlar, eyaletler de buna katıldı. Suya mümkün olduğu kadarıyla hani bir yerlerde barındırma, yani toplama, özellikle yağan yağmur sularını bir yerde toplama kampanyası var. Adı da Slow Water diyorlar. Bunu da yavaş canı sonra azar azar toprağa yedirerekten, yani önce bir yerlerde toplayıp sonra bir yerde bir vanaya veya bir şeyini açıp o suları yavaş yavaş toprağa vermeyi, ki toprak yumuşasın ve o toprak suya doysun ve sonra zemin suyuna, yani groundwater'e girmesini sağlaması. Bu bir, yani bu şöyle söyleyeyim size, çiftçilerin uygulayacağı önlemler. Gerisine geleceğim. Bir müzik arası verelim. Ondan sonrasını, çünkü program çok büyük. Sibel Can'dan dinleyelim diyorum. Sibel Can'ın bir parçası var. Eyüpo diyor. Kıyamam diyor. Ne dersiniz? Ben kıyamıyorum. Siz de kıyamıyor musunuz? Valla ben bu doğaya kıyamıyorum. İsviçre'ye hiç kıyamıyorum. İyi dinlemeler.

0: kıyamam.
1: Evet, kıyamam dedik. Kıyamam derken burada aynı zamanda da mikrofon haricinde kameraya da konuştuğum için bazen böyle kaçırabiliyorum ucunu. Önemli değil. Onlarla laflarken sizleri unutuyorum dermişim de yok öyle bir şey yok tabii ki sevgili dinleyiciler. Neredeymiştik? Dedik işte eğer sizler birini tanıyorsanız veya İsviçre'de hani çiftçilere direkt yardım yapılıyor. Türkiye'deki çiftçilere acaba bu saate kadar hiç öyle bir direkt ödemeler yapıldı mı kuraklıktan dolayısıyla merakımdan soruyorum. Araştırmadım, bakmadım. Sadece belki tesadüf ola ki sizlerden biriniz biliyorsunuzdur. 062 834 90 80 arayabilirsiniz ve beni bilgilendirebilirsiniz. Aydınlatın beni sevgili dinleyiciler. Gelelim kendinizi yani hani çiftçileri yapılan hani yardımdan ziyade kendiniz yani bütün Sağlık Bakanlığı ve eyaletlerin yapılması gereken büyük bir kampanya başlatmışlar İsviçre'de. Özellikle içme suları hazırlayıp ve yüksek ozon ve sıcak ortamı oluştuğunda uyarılar yapılması. Biliyorsunuz bunun içinde bir çok güzel bir akıllı cep uygulaması var. Umarım hepiniz bunu kullanıyorsunuzdur. Swiss Alert diye. Lütfen eğer kullanmıyorsanız bunu uygulamayı deneyin. Çünkü gerçekten değerli bir uygulama ve çok kıymetli bana soracak olursanız sevgili dinleyiciler. Onun haricinde de işverenlere karşı bir yapılanma yapılmış. Nedir o? Dışarıda açık yani açıkta çalışan elemanlar varsa onlar daha fazla gölgede dinlenmeleri ve çalışma saatlerinin değişmesini yani sabah daha erken normalde 7.30'da başlanıyor. Bu sene baktım 6'da bile başlayanlar oldu. Onun yerine 11'de işi bıraktılar ve saat 2'de işi başladılar ve akşam 6'ya kadar çalıştılar. Yani böyle bir uygulamalar var. Özellikle inşaat sektöründe böyleydi. Bürolarda da eğer iklimsel olarak hani klimayı eğer sağlayamadıklarıysa bir ortamsa o zaman evde veya soğutucu koymayı yani bir klima ünitesi veya bir şey yani gölgelik yapmaları mecbur kılınıyor. Bunlar çok ilginç şeyler. Çünkü bu saate kadar İsviçre'de böyle bir söz konusu hiç yoktu. 2003'te yaşamıştık. Ondan sonrası ara ara böyle belki bir gün bir 40 derece yaptı veya bir 35 derece yaptı. Oh sıcak yaptı falan dedik. Ama böyle sürekli daimi olarak yani haftalarca hatta aylarca bir sıcaklık ve kuraklık ilk kez İsviçre'de söz konusu oldu sevgili dinleyiciler. Onun haricinde başka neler yapılıyor ve uygulamalara geçiliyor sevgili dinleyiciler. Aralarında bu büyük şehirlerde daha çok yeşillik alanları ve yeşillendirmeler. Kapalı alanları derken böyle betonlaşmış olan arazileri tekrardan toprağa çevrilip yeşillendirilmesi ve sadece yatay değil dikey bahçelere girişilmesi yani binanın dikeyine de duvar bir şeklinde yeşillendirme projelerine başlatılmış uzun vadeli girişimlerden bir tanesi bunlar. Bir de su kullanımı. Özellikle İsviçre'de ve bölgesel olarak bu su alınımı ister zirai, ister enerji, ister doğa için veya özel şahsi kullanımı için daha çok bir regülatif bir koordinasyona tabi tutulmalı diye bir karar alınmış. Bunlar şimdi size ne demek istiyor burada? Yani bilirsiniz Türkiye'de yaşamışlığınız varsa veya tatilinizde denk gelmişsiniz eğer çok kurak bir ülke zaten. Yaz ayları boşu boşuna o 3 ay okul tatilleri yapılmıyor oralarda. Özellikle Akdeniz bölgesi ve tabii ki Türkiye genelde Anadolu olsun işte daha çok güneye doğru giden bölgeye sahip olduğu için o kuraklık o sıcaklık daima her zaman mevcut olan bir sıkıntılardan bir tanesiydi. Dolayısıyla bunu alışkın bir sistemi yani Türkiye'deki insanlar buna alışkın ve bunun içinde yapılan bir sürü şeyler vardı. En başta mesela sular kesilirdi. Hiç denk geldiniz mi? Ben çokça denk geldim. O su kuyrukları benim çocukluğumda ve şimdi de kesiliyor. Yani hiçbir şekilde ben işte yok o dönemlerde yoktu, yok şu dönemlerde vardı, öyle bir şey yok. Her daim bu var. Yani Türkiye'nin her yerinde ben modern döneminde de, şimdiki döneminde de, önceki dönemlerde de hep denk gelmişimdir. Ve bu su kesimlerinin sebebiyetleri az yağmur. Az yağmurdan haricen de çokça güneş. Şimdi Türkiye ile buranın arasında en büyük önemli farkı nedir biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Türkiye her ne kadar da Anadolu platosu yüksekliği, yani deniz üstü rakamlı yüksek olmasına rağmen veya düşük olmasına rağmen, burası İsviçre Türkiye'ye nazaran daha bir temiz havaya sahip. Aynı zamanda da yükseklik oranı bir de kütle olarak daha küçük bir ülke. Yani dolayısıyla buradaki bir yağmama ve aşırı sıcaklık büyük bir sebepleri, büyük bir sorunlara sebep oluyor sevgili dinleyiciler. En başta bunu mutlaka belirtmek istiyorum. Sorun ne yazık ki sadece İsviçre değil. İsviçre Avrupa'nın su kaynağı, biliyorsunuz değil mi sevgili dinleyiciler? Bizler buranın Europäisches Wasserschloss, yani Avrupa'nın su kaynağıyız ve şu an bizim nehirler akmıyor ya yeterince. Tüm Avrupa'da sular ne yazık ki geri çekildi. Akan sulardan bahsediyorum.

ve kuraklık üzerine. O yüzden Tekirden ve Seda Sayan'dan şu ara bayağı bir tutuluyor. Birazcık popüler parçalarla gidiyorum, ilerliyorum bu arada, farkındasınız. Seda Sayan'ın bir parçası var, bayağı her yerde bizim bacımız mevcut. Onu dinleyelim diyorum. Tekir ve Seda Sayan ne diyorlar biliyor musunuz? Yıkamazlar beni, yıkamazlar bizi diye. O yüzden iyi dinlemeler, birazdan yine buradayız.

0: Evet.
1: Sen kimsin benim?
2: Agalara girsin. Seda Sayan burada sayıyor sen kimsin diyerekten. Seda Sayan gerçekten çok farklı bir kişiliği olan, sevdiğim bir şahıs. Çünkü çok dobra konuşan bir insan. Kimisi sever, kimisi sevmez. Onu bilemeyeceğim açıkçası ama genelde parçaları iyidir. Bu seferki parça Bu Yıkamazlar Beni çok böyle şey, kafaya böyle monoton gibi geliyor bana. Böyle baş ağrısı yaratıyor bana diyeyim size. Ama sözleri güzel, yani ona bir şey diyeceğim yok. Neyse, biz konumuza geri dönelim. İsviçre'deki bu kuraklık, neden İsviçre bu sefer gerçek anlamda, gerçekten gerçek anlamda, siyasi anlamda tutuştu? 1-2 haftadır, hatta 3 hafta olacak şimdi. Evet, bu haftayı da bitirdik. 3 hafta oluyor. 3 haftadır İtalya ile ve Fransa ile boğuşuyor. Şimdi federal hükümete biliyorsunuz bu özel yaz sesyonu dediğimiz, yani yaz parlamento toplandı, parlamento kararlar aldı, neler yapılacak neler yapılmayacak gündeme aldı, gündemler onaylandı ve geçti ve uygulamaya geçecek sevgili dinleyiciler. Şimdi bunların içinde, aralarında da en önemlisinden bir tanesi ise bizim bu İsviçre'nin federal hükümeti büyük bir baskıya maruz kaldı son 3 haftadır. Çünkü bu kuraklık olan, dedim ya size, göller, nehirler kuraklığa iyice ip gibi akmaya başladı veya depolar dolu değil, içme suları dikkat edilmesi gerekiyor, bazı eyalette içme sular taşınıyor kamyonlarla, yani bunlar bir takım sıkıntıları sebep oluyor ve İsviçre'de

Burada gıdım böyle bir geri çekmiyor. Yani İtalya mesela gerçekten bir politician notice diyorlar, yani siyasi bir not gönderiyor ve diyor ki bize lütfen su gönderin, suyumuz azaldı. Ticino Nehri biliyorsunuz dağlardan geçiyor ve Po nehrini geçiyor. Po Nehri de tamamıyla o Lombardiya ve Venetia bölgesine açılıyor ve orada mesela Mısır değil neydi o, pirinç tarlaları mesela kullanıyor o sular ve içme suları vesaire. Yani baya bir sıkıntılar var. Dolayısıyla İsviçre orada yok açamam diyor. Benim de su ihtiyacım var diyor. Çünkü İsviçre'nin hidro enerjisi var. Onu hiç değinmedik daha. Sadece tarım alanı değil veya içme suyu veya kullanım suyu, tüketim suyu değil. Aynı zamanda da sevgili dinleyiciler, hidroenerji yani büyük barajlardan su biriktirilip oradan enerji üretiliyor. Sadece nükleer santrallerden değil sevgili dinleyiciler. Ve orada İtalya ciddi anlamda İsviçre'ye birazcık tehditkar demeyeyim de işte birazcık sıkıştırdı fazlasıyla ve İsviçre burada çok katı kurallı bir tavır sergiledi. Beni çok şaşırttı açıkçası, ama sebebiyetlerini de anlıyorum. Önce kendi ülkeni düşünürsün. Aynı zamanda da olay bir de Fransa'dan da oldu. Fransa'da da biliyorsunuz Cenevre Gölü'nden payını istiyorlar. Orada Anisi'den geçen biliyorsunuz Tonu Gölleri, nehirleri var. Oradan da bir sıkıştırma var İsviçre'ye karşı. Bir de Almanya. Almanya'da Ren Nehri'nden dolayısıyla, halbuki ortada yani neler sebebiyetleri, orada da Ren kaynağı kendisinde İsviçre'de olduğu tamam, tabii ki aşikar, bunu tartışacak değiliz, ama burada İsviçre kendisini koruma mecburiyetini aldı. Yani çünkü nükleer santrallerimiz biliyorsunuz 5 tanesi var. En eskisi 1971 yapımlı. O zaten yarım kapasiteyle çalışıyor. Genelde her nükleer santral göllerin veya nehirlerin dibinde. Bizim İsviçre'de nehirlerin dibindedir. Akarsuları şart koşuluyor çünkü. Ve orada soğutma kulelerde soğutmak için kullanılan sularımız vardır. Ve sular ısınınca ne yazık ki soğutmayı kullanamadılar. Yani nükleer santralleri ya yarı kapasiteyi veya tamamıyla kapatmaya sebep oluştu ve bu gerçekleşti biliyorsunuz. İki tane nükleer santrali kapatıldı, bir tanesi de yarı kapasiteye indirildi. Aynı zamanda da dağlarda biriktirdiğimiz suların, dediğim gibi işte barajların yetersiz kaldığından dolayısıyla da yetersiz enerji yapılmadı ve Fransa'dan enerji satın alma mecburiyetinde kaldı İsviçre. Bunlar tabii ki bedava olmuyor sevgili dinleyiciler. Bunlar hep bir ücrete maliyeti var ve bunlar hepimiz biliyorsunuz, bir devlet varsa bizim vergilerimiz de var. Devlet vergilerden yaşar sevgili dinleyiciler. Bunu herkes bilmeli. Dolayısıyla birinci ile gelecekte ceyran, yani enerji akımında gerçekten sıkıntılı dönemler bekleyecek ve bu kuraklıklar geçecek gibi gözükmüyor. ICCP raporlarına bakacak olursak 2002 yılında pardon yayınlanmış olan uluslararası iklim raporlarında İsviçre ve tüm Avrupa genelde, ama özellikle İsviçre gerçekten sıkıntılı bir dönemleri beklediğini gösteriyor. Bunların bizlere, yani sen ben burada yaşayanları, vergi ödeyenlere, yeni gelmiş olanlar, uzundur burada yaşayanlar, ne anlamına geldiğini dinleyeceğiz ve anlatacağım sizlere. Ama bir müzik arası verelim. Çok konuştum gene her zamanki gibi. Koliva'dan dinliyoruz. Kara Sevda, birazcık Karadenizli parçalar dinleyelim. Hep bu yeni modern parçalar güzel oluyor da ben böyle birazcık da arada bir nostaljiyi kaçayım diyorum. Kara Sevda, Koliva bizlerle, ondan sonra gene buradayız.

Evet, Koliva'dan dinledik Kara Sevda. Kısa kestim zaten, farkındasınız. Çünkü konu önemli. Off the record'da, yani daha doğrusu mikrofon arkasında live stream'de sosyal medyamda paylaştığım bir noktalar var. Orada en önemlisi sizin şu an İsviçre'de olup biten siyasi gündemde, yani politik gündeminde olup biteni çok yakın takip etmenizi, seçme ve seçilme hakkına sahip iseniz, yani çifte vatandaşıysanız, mutlaka gelecek önümüzdeki seçimlerde ve sunulacak paketlerde çok çok incelemenizi ve iyi düşünmenizi, ona göre oy vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sevgili dinleyiciler, büyük maddiyat ve manevi açıdan bizleri sıkıntılı yıllar bekliyor. Şimdi sizler demişsinizdir ya, uzun vadeli işte şehir planlaması, tamam, şehir planlaması İsviçre'de biliyorsunuz Verdichtetes Bauen dedik, yani yüksekliğe doğru inşaat yapılmalar, bireysel küçük evlerin olmaması, onun haricinde de bu yağmur suların depolanması, yani ellerde evlerde tutulması, okulların ve topluma ait olan binasal yapılarda iklime uygun olan yapılanmalar olması. Yani biliyorsunuz genelde mimarlar her şeyi cam biliyorsunuz bu cam binaları ben pek dostu değilim, olmamamdan beraber aynı zamanda da çevreye hiç iyi bir şey değil, iklime de uygun bir şey değil açıkçası. O büyük camlı binalar gerçekten birer akvaryum gibi, ısı akvaryumu gibi, teraryum aslında, akvaryum dedi, teraryum gibi, içeride her insan, her canlı, her varlık pişiyor. Dolayısıyla ne yapılıyor? Klimalar takılıyor veya minerji konseptleri uygulanıyor ve hiçbir tanesi, inanın bana, hiçbir tanesi yeterli değil. Bunun araştırmaları yapıldı ve Mimar Odalar Birliği'nde bu ciddi anlamda tartışılıyor. Üniversitelerde, yüksek eğitim alanlarda araştırmalar başka farklı bir şeyler gösteriyor. Taş yapıtların daha çok tercih edilmesini veya ahşap yapıtların daha çok tercih edilmesini öngörüyor. Yeşillendirilmesi, çatıların düz olmayıp eğri olmasını, yani aşırı yağmurdan dolayısıyla olsun, kar yükünün, kar az yağsa da çok yağdı mı da çok yağıyor, kar yükü çok oluyor ve rüzgara karşı daha bir dayanıklı bir yapılanma özellikle isteniyor. Çünkü iklimsel değişikliği ister yok diyelim, ister var diyelim, bir gerçek var, bir felaketler artıyor. Dolayısıyla bu felaketlerin önüne geçebilmeniz için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu da yapılardan ve doğadan başlar. O yüzden demin dedim, belki hatırlamıyorum şimdi, off the record, belki de tekrar olacak sevgili dinleyiciler. Şu an göllere girilmemesi öngörülüyor. Dediğim gibi dün Zürih'teydim ve orada gölün bir kısmı girilmemesini rica ediyorlar. Bazı göller tamamıyla kapalı umumi için kullanımı, hatta ve hatta Zürih'te mesela gemiler var, böyle küçük gemiler, vapur demeyeyim, küçük gemiler, onlar bile gezmelerini, dolanmalarını müsaade etmiyorlar. Sadece belirli bir rotaya, hani ulaşımla alakalı ve Horgen ve Meilen arasındaki araba vapuru, onu müsaade var şu aralar. Çünkü göller, akarsular hep geri çekildi. Dolayısıyla balıklar strese giriyor. Balıklar strese girmenin sebebiyeti bu aşırı sıcaklar. Çünkü algıların, yani yosunun çokça artması, siyanobakterilerin çoğalması, bunlar hep bir sıkıntı. Kolay bir şey değil sevgili dinleyiciler. O yüzden bunları dikkate almak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde herbst sesyon başlayacak. Yani sonbahar sesyonu, parlamento gene birleşecek. Ve özellikle çiftçilere karşı direkt yardımından haricen binasal yapılanma, toplumsal, toplu alanlarda, toplumsalın ortak alanlarını, kullanım alanlarda yapılması gereken ağaçlandırmalar, yeşillendirmeler, kime görevlendirilecek, bunu eyaletler mi üstlenecek, yani kantonlar mı üstlenecek, yoksa belediyeler mi üstlenecek? Çünkü her yerde biliyorsunuz bütçeler çok daraltıldı. Yani biliyorsunuz bir askeriye yatırımları var, onun haricinde milli savunma
Bakanlığın bir görevi var. Oraya büyükçe bir bütçe ayrıldı. Bu sene biliyorsunuz bir ilk yaşandı ve İsviçre ormanları koruma için projelendirilmiş büyük bütçeyi, yaklaşık 50 senedir verilen bütçeyi tamamıyla kaldırdı. Yani bu destek kalktı. Yani hiçbir orman desteklenmeyecek federal hükümet tarafından. Bu bir ilk. Yani eyaletleri ve belediyeleri bu görevler düşüyor. Eyaletleri soracak olursanız, özellikle belediyeleri soracak olursanız, zaten bu huzur evleri yaşlılıklardan dolayısıyla bütçeleri oldukça yüksek. Bazı faturalar gittikçe belediyelere, belediyeler de sonra vergi alana, yani sen ben oturan insanlara yüklüyor. Bir bakıyorsun, belediyenin Steuerfuß'u 102 değil 105 olmuş. Sebep çünkü huzur evinin masrafı çoğaldı. Su yok, onun için su deposu yapılması gerekiyor, ağaçlandırma yapılması gerekiyor vesaire vesaire vesaire. Yani bizler burada bir ilke şahit oluyoruz. İsviçre'nin kuraklığı hayra alamet değil. Tüm Avrupa için hayra alamet değil. Masraftan ziyade gıda ve malların transportları, tedarik etme yolları zorlaşıyor. Mesela Amsterdam'dan Ren yolundan ta İsviçre'ye mesela petrol geliyor sevgili dinleyiciler. O mesela tamamıyla kapatıldı, hemen hemen durduruldu desem yeridir. Çünkü su yok. Yani her yerde rahat bir şekilde geçilemiyor. Bunlar gibi bir sürü konular var. Neyse, bir müzik arası verelim, ondan sonra devam ediyoruz. İrem Derici ve Harun Kolçak, zaten 7 dakikamız kalmış. Gir kanıma diyor, sonra vedalaşıp son parçayla da görüşürüz. Ne diyorum? Gir kanıma, mutlu eskilerden ama güzel bir parça.

0: olduk.
1: Evet, son dakikalarımızı giriyoruz. Gir Kanıma Harun Kolçak'tan dinledik. Rahmetli Harun Kolçak gerçekten bir numaralık bir sanatçı. Burada bayağı bir rahatsız gözüküyor zaten. Burada hastaydı herhalde muhtemelen. Allah rahmet eylesin diyelim. Gerçekten babası için çok zor bir dönemdi onun için. Neyse, sevgili dinleyiciler. Haftaya gene bir arkadaşımız sizlerle olacak. Yanlış hatırlamıyorsam galiba Nurten ve İlknur burada olacak. Onların programlarını da kaçırmayın. Biliyorsunuz her hafta başka birimiz burada oluyoruz. Beni gene bir ay içinde sonra görüşeceğiz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Ne diyeyim ben size? Mümkün olduğu kadarıyla mutlu kalın, sağlıklı kalın ve sıcaklardan kaçın. Kendinize iyi bakın. Son parça Ozan Doğulu, Demet Akalın'dan gelsin. Kulüp diyoruz, birazcık gürültü yapalım. Çünkü hafta sonu. Evet. Hazır mısınız dansa?